Dijo fue. Evet. Abi sen hiç bir sözünü izah edip koyular. Yani ahiret yoktur.